0: Bu dünyada en korkunuşu, ebeğinden "Kızım, sen tozargansın" degen sözlerini işitu. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой

Yaktı yaz, nurlu yaz, dertli yaz. Sim kaşam gelirsin gönlüme, güllerin üstüne bu yolda.